Okay, xa mntako 14 rhamani niteng ye kwa 107 on ye ge xka fm siki no program nyang se na kwa te sunday kwe et tonte xa ku go di sunday det anenza de go o go jwanga go di xa o sena go tswa di tsao ka se sa sena go di tswa xa ku no de go o go program nge ga se nyam se na kwa ta tonte se gere ya go a si ne ge ire e xa ma de kwa ga de go go di e go mta tinji a program ki e kwama go ta go no de ke ke go ga de a ka kwa ta kwa tibia no e tsa via di xa o sena di anenza go te xa e kwa go de kuma go ga kona skata Onertensieve o energie radoete gore go ita qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
try kya hota tin kam sika de sin ya kwa ko